0: l'air. Avant de prendre la route des vacances, pour être bien, vraiment bien, pensez à faire réviser votre clim. Chez IBR, le pack clim est à 64,90€. Roulez au frais pour 64,90€ avec IBR Concept. Réparateur multimarque du réseau AD, allée des Trois Lions à Ronques, entre la rue du Droncard et promenade de Flandre. Plus d'infos sur iberauto.com.
1: À Lille et sur tout le secteur. Sur tout le secteur. Skyrock, Skyrock, 94.3.
2: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça